0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

düştüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü

Esirgemem sözümü ben, çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı hiçbir şey gülüm. Ucu ayaklarımda kırılmış, ardımda ne diken

açsam onun yüzümü tıraşlı. Gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah, verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca çivirdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

koparman yani benim güzel annem. Alaşafağında ülkemin yıldızı şunlar varken oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken de aracına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp hoplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın boynunda. Yaşamak ağrısı atıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocuklarım eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği cünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek. Ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey annem. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer, yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim, bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapı.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama iki yüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el ete öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldak.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koş durun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenize olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

tane çok sevdim, ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim, ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim,

bilsen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar almadı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar almadı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'ta.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen fırıldaklar sizi.

Şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala. At sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba. Amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir ötenize olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne birine namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sonra.

gözlerine. O sebepten ah geceye, her sürgünün gözlerine. O sebepten ah geceye, kanatlanmış güvercine.

deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbütteler Straße 116, Barnbeck.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
6: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'ta.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
4: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbeck.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Pide Radyo'da Merhaba Hamburg Band yayında devam ederken sıradaki istek şarkılarımız Fettah Can ve Gülşen'den gelecek.
1: Die nächsten Lieder kommen von Fettah Can und Gülşen und jetzt geht's schon direkt weiter.

0: ve Ankara'lı Ayşe'yi dinleyeceğiz. Pardon, Ayşe dedik değil mi? Yasemin olacak efendim. Bant yayında da bazen hatalar yapabiliyoruz. Bu da buranın böyle nazar boncuğu olarak kalsın Kerimciğim.
1: So, jetzt geht's natürlich weiter. Das waren auch wunderschöne Lieder. Und wir bleiben in diesem Tempo und machen jetzt weiter mit Ankara'lı Turgut und Ankara'lı Yasemin.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
1: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
2: Arif Reis, 40'lı 50'den dinlemediyiz. Çok selamlar. Ben Caner. Heykelini dikmeye beton yetmez. Beton, adamsın.
3: Selam Arif. Ben Köln'den İlhami. Öyle yani. Diyen adam var ya, ona bayılıyorum yani.
4: Ben Almanya'dan Kadir kardeşim.
5: Arif, arkadaşım mekanında şimdi seni konuşuyorduk. Biliyor musun dedi Arif'i. Dedim herif manyak. Olur olmaz güldürüyor dedim beni anlamsız. Sağda solda ışıklarda dedim vatandaş garip bakıyor. Arif yapma böyle bize. Ayıp.

0: demir parmaklıkların arkasına atılan Uslan Nasırsız bu kez de yattığı cezaevini soyup kaçtı.
1: 7 yıllık evli bir çift fazla temizlik yüzünden mahkemelik oldu.
2: Genç adam dedesini dolandırdı. Hem de bakın ne için.
3: Büyük babasından çaldığı parayla sevgilisine silikon taktırdı.
4: Kız tarafı dünürlerden gelen meyve tepsisindeki muzları beğenmeyip nişanı bozunca...
5: Arif Güven, Showtime. Kaldırabildiğin kadar eğlence.
6: Adana'da kocasına sinirlenen kadın, kocasını Uber şoförü diye taksicilere şikayet edip dayak attırdı.
7: Köpük adını verdiği köpek koyu kahverengiydi. Gün geçtikçe beyazlamaya başladı.
8: Cins bir köpek olarak aldık. Koyu kahverengi olması gereken köpek gün geçtikçe beyaza dönmeye başladı. Köpeğin boyalı olduğunu anladım.
9: Benzer 4 mağdur daha var.
10: Böylesi görülmedi. Ameliyatta karnında mala unuttular.
11: Arkadaşıyla birlikte kahveye gelerek büyük bardakta çay isteyen şahıs çay parasını öderken 1 lira 50 kuruş verdi. Kahve sahibi büyük çayın 2 lira olduğunu söyleyince aralarında 50 kuruş fark için tartışma çıktı.
12: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
13: Sevgili dinleyenler hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım duydunuz. Aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Malum uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Biliyorsunuz. Canım kardeşim, iyi misiniz? Nasılsınız? Gençlik. Ben böyle söylüyorum, bununla ilgili fırça atmış birisi ya. Abi niye soruyorsun ki, zaten cevap veremiyoruz diyor. Dedim doğru söylüyorsun. Bununla ilgili ben bak şey söylüyorum. Diyorum ki bak, bu programı dinlerken sadece duyu organlarınızı çalıştırmanız benim için yeterli. Ama siz yok oğlum Arif Güven. Ben şeyi dinlerken başka organlarımı da çalıştırma. Bana faydası yok, anlatabiliyor muyum? Ben canım. Bir de ne yapayım, kurban oldum ya. Elbette programın çok başındayken nasılsınız, iyi misiniz diye soracağım. Ne soracağım programa girer girmez. Sevgili dinleyenler, aşk mı para mı diyecek halim yok ya. Dur oğlum dur. Bir afyonu patlatalım. Bir kendimize gelelim. Süper güzel bir günümüz olsun inşallah. Gençlik, sağlıklı olalım. Sağlıklı olalım derken köpek balığı gibi olalım abi. Hakikaten söylüyorum. Bak bunu yeni öğrendim. Tüçem, biliyor muydunuz bilmiyorum ama bu sebepten dolayı köpek balığı gibi olun dedim. Çünkü hastalık geçirmeyen tek canlı hakikaten oymuş, biliyor musunuz? Vallahi söylüyorum ya. Ki bilim adamları böyle söylemişler. Malumunuz biz de bilim adamlarına inanmak zorundayız. Hastalık geçirmeyen tek canlıymış köpek balığı. Vay diyorsun be. Ha sanırsın hamsi her gün hastanede yani. Tabii canım. Hastalık geçirmeyen tek balık köpek balığı. Tek canlı köpek balığı. Sanki levreğin romatizması var. Sanırsın sardalyanın şekeri var yani. Dur dur. Sakin şampiyon. Canım kardeşim, meret hep söylüyoruz, takvim sayfalarında durduğu gibi durmuyor. Dolayısıyla da şu hayatın tadını çıkartın. Bu aralar her şey çok üstüme geliyor, kötü gidiyor derseniz, canım ciğerim, düştüklerinizi değil kalktıklarınızı sayın valla. Bak koca yazı bitirdik ya, valla söylüyorum. Yaz gelince şunu şunu yaparım, bunu bunu yaparım dediğim hiçbir şey yapamadım abi. Hiçbir şey yapamadım yani. Kurban olduğum yaz herhalde yine başkalarına geldi, yine başkalarına geldi. Bana gelmedi abi. Valla. Sosyal medyada biz sürekli insanları izledik. Tatil yaptılar. Bakıyorsun abi Instagram'a. Diyorsun vay be. Bu da sevgilisiyle tatile gitmiş diyorsun. Düşün ya. Abi çok enteresan değil mi? Gençlik valla. Hem sevgiliniz var hem de paranız da var yani. Gençlik, bunların ikisi aynı anda olabiliyor mu ya? Valla tebrik ediyorum. Gerçekten söylüyorum. Olsun oğlum Arif Güven. Her şeye rağmen. Bunların hiçbirini kafaya takmıyorum. Malumunuz biliyorsunuz. Çünkü ben son derece kendimle barışık bir insanım. Kendimi seviyorum. Kendimi öpüyorum. Okşuyor. Ya saçmalama. Teşekkürname mi? Peki. Canım kardeşim, öncelikle bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün dostlara teşekkürler gençlik. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Canım kardeşim, hiç olmadığı kadar paralar kazandığınız günlerden birisi olsun inşallah. Malibunuz seyir halinde olanlara söyleyeceklerimiz 3 aşağı 5 yukarı belli. Kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat, aman dikkat. Başka... Emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Ama tabii ki de kocaman alkış elbette ki Leve Kahraman arkadaşlarımıza. Vallahi programa sahip çıkan bütün dostlara çok çok teşekkürler. Evet abi, programın kemik kadrosu var. Mağlubunuz ses kayıtlarını paylaşıyoruz. Onunla aslında bir şey söyleyeyim mi? Biz valla bak bu kemik kadro dediğimiz kadroyla birlikte bu radyo programını yapıyoruz. Ama madem bu programı beraber yapıyoruz, maaşı da 50-50 yemezler abi. Açık öyle söyleyeyim. Yemezler. Canım kardeşim. Şaka bir yana, klavye kahramanı arkadaşlarımıza ben de eşlik ediyorum abi. Alkışlar, alkışlar. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Gezegende ne oluyor, ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getireceğiz. Bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Canım kardeşim, duyanlara duymayanlara, soranlara sormayanlara, bugün de radyonuzdayız, unutma.
14: Arif Güven, sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldın be gülüm. Söğütten Eray.
15: Arif günaydın. Sen var ya, sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, Uber, Zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
14: Arif reklam koy, reklam. Astakam bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
16: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
17: Günaydın.

Yani sevgili dinleyenler, kurban olduklarım. Hepinize hakikaten söylüyorum. Beni çok şımarttığınız için çok çok teşekkür ederim ya. Valla. Hani bu radyo programıyla ilgili tabii ki her şey normal de. Bazen öyle radyo programcılarla denk geliyorum ki. Adam abi dinleyenlerine sevenlerim falan diyor ya. Valla söylüyorum. Sevenlerim diyor. Hayranlarım falan diyor ya. Dedim yok öyle bir şey oğlum. Hakikaten söylüyorum ya. Onu sevenleri zaten o ismen tanıyor abi. İsimlerini bile biliyordur. Valla söylüyorum. Hatta hepsinin telefon numarası bile onda vardır abi yani. Dedim bu ne küstahlıktır ya. Sevenlerim hepinize merhaba. Düşünsene beni böyle. Ya da ne bileyim abi programa böyle çıkıyorum yani. Hayranlarım hepinize merhabalar. Bugün de geldim falan diye. Dedim bu ne küstahlık ya. Neyse. Boş ver o konuları. Canım ciğerim kurban oluyorum. Malumunuz biliyorsunuz programın çok çok başındayken sosyal medya adreslerimizi paylaşıyoruz. Öncelikle Arif Güven Show Time WhatsApp numarası 0530 071 43 55. Çiçeğim tane tane bir daha. 0530 071 43 55. Niye ben Siri gibi oldum abi? Velhasıl Arif Güven Show Time WhatsApp numarasıdır. Takip edecek olan bütün dostlara şimdiden çok çok teşekkürler. Kurban olduğum Instagram adresimiz Arif Güven Show Time yazdığınızda elbette çıkacaktır. Gerçi hoş bir şey söyleyeceğim. Son zamanlarda evet abi haklısınız. Çünkü dinleyenler şey diyor. Abi hiç atmıyorsun bu aralar story falan diyorlar. Kurban oldum. Valla Instagram'a girince moralim bozuluyor ya. Bir bakıyorum abi lüks evler, pahalı yemekler, pürüzsüz ciltler, manitayla fotoğraflar falan derken bir anda böyle Instagram'da gezince kendi hayatımı sorguluyorum. Tabii canım. Sonra Twitter'a giriyorum. Keyfim yerine geliyor. Twitter'da herkesin psikolojisi bozuk abi. Hakikaten herkes abi. Yalnız olmadığımı anlıyorum. Mutlu oluyorum abi. Bye bye. Ama şöyle düşünebiliriz canım kardeşim. Bak Instagram'da kimse olduğu kadar değil. Ama Twitter'da herkes en az olduğu kadar abi. Velhasıl

0: Dur bakalım. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Bu tıkla bakayım bir. Grubu.
1: Alkışın kralı, alemin kralına her zaman seninleyiz kardeşim. Yazamasak da gönlümüz ve kulağımız seninle bayram ediyor. Seviliyorsun.
0: Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederiz gençlik. Buyurunuz şu yoklama işinde beni de yazıver. İyi yayınlar. Kurban olduğum. Hoş geldin. Bakalım kimler nerelerdeler. Selamlar Arif. Olmazsa olmazım Nazlı'ya da selamlar. 628 elbette İbrahim'imiz yollamış. Silifke burada patron. Eyvallah kurban oldun canım kardeşim. Adana'dan selamlar Arif abi. Eyvallah canım kardeşim. Niye böyle dizilerdeymişiz gibi konuşuyoruz abi? Arif abi ne yapıyorsun? Kardeşim ekmek parası kazanıyorum. Samsun Bafra. Eyvallah Afyonkarahisar'dan. Meral yollamış. Çok çok teşekkür ederim. Şu anda iş yerinde. Seninle birlikteyiz. Eyvallah. Afyonkarahisar. Canım benim. Eskişehir burada. Eyvallah kurban olduğum. Karşıyaka. Ordu Ünye. Yalova'dan selamlar. Ne bu fotoğraf mı? Fotoğraf abicim. Buyurun. İnegöl'den Mesut. Selamlar. İyi yayınlar. Allah razı olsun. Abicim biz de buradayız. Petkim Çamaşırhane ekibi olarak seni dinliyoruz. Ben Emoje. Şefim Beyza Sultan için. Ve personel Kezban, Yeliz, Filiz, bir Kezban daha. Neslişah, Helincik ve Serap için bomba bir şey. Eyvallah kurban olduklarım. Yolluyoruz. Bir anda istek programı yapan arkadaşlarımız geldi. Hakikaten söylüyorum ya. Zamanında istek programları diye bir şey vardı. Hala da var mıdır yok mudur bilmiyorum ama canım ciğerim. Abi bir böyle liste gelirdi. Anam. Hakikaten söylüyorum. Yani şarkıyı kime armağan etmek istiyorsunuz diye böyle sorardık. Bir liste yazarlardı. Hale, jale, yukarıdaki bütün mahalle. Yani... Şimdi bu kadar çok isim okuyunca o geldi aklıma. Kralların kralı Arif Güven. Hayırlı günler. Çok çok teşekkür ederim ya. Vallahi söylüyorum. Nevzat'ım iyi ki varsın. 139 Nevzat'ımız Düsseldorf'tan. Sevgiler, saygılar. Aynı şekilde benden de olsun. Bu ev. Çorum'dan. Merhaba abi. Merhaba canım kardeşim benim. Zerrin yollamış. Ev hanımıyım. Her gün dinliyorum sizi. Nazilli. Kurban olduğum. Çok çok teşekkürler. Buyurunuz. Bolu burada Bolu. Tokat merhaba. Tokat'tan Bülent yollamış. Rıfat'la birlikte seninleyiz abi. Bugün de çalışıyoruz. İş güç. Eyvallah canım kardeşim. Herkes işinde gücünde. Herkes öyle ya. Buyurun. Karaman'dan selamlar. Yalçın'ım. Allah razı olsun. Balıkesir Bandırma burada. Buyurun. Bir de böyle bir fotoğraf. Nerede? Tabelaya bak bakayım. Avanos yazıyor abi. Dolayısıyla da elbette Nevşehir'im. Kurban olduğum. Ben de buradayım abi. Hüseyin 35. Canım kardeşim çok çok teşekkürler. Manisa'dan Salih. Ben de buradayım. Herkes burada vallahi. Gençlik. Gaza getirdiniz. Ben de buradayım abi. Birazdan mı? Peki birazdan canım kardeşim bir tık daha bakacağız mesajlara ve duruma göre belki haber başlıkları da gelecek. Tıklasana şuna bir.
2: Ustacığım ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limanın girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
3: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana ama ben her yerdeyim abi, 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum, bayılıyorum sana. Arif abi Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
4: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden ha, söyleyeyim.
5: Arif Güven.

0: Arif abi günaydın. Gebze'den Şafak. Artık abi sabahları geçtim. Gece rüyalarıma giriyorsun. Koyun sayar gibi seni sayıyorum.
1: Ana bahabbek ya habibi. Seviyorum seni Arif abi.
2: Allah razı olsun abi. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki senin gibi bir radyocu, bir programcımız var.
3: Selamünaleyküm. Sesini duymak çok güzel abicim benim. Ben kendim Azerbaycanlıyım. Burası Balıkesir, Manyas, Kızıksa.
2: Arif abi süper güzel bir haftan olsun dedin abi. Daha ilk günden, ilk dakikadan polise yakalandık.
0: Şirketin bütün kepçecileri, kamyoncuları hep seni dinliyor. Kendi kendimize gülüyoruz inan ki.
4: Selam Arif, Manavgat Side'den ben Elif. Yine her sabah olduğu gibi masamızı şenlendiriyorsun.

0: Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Arif, sıcak su gibisin. Hem akıyorsun, hem yakıyorsun.
2: Patlak teker değiştirirken bile seni dinliyoruz Arif Güven.
3: Arif abi günaydın. 10 senedir İstanbul'daki en zor ikinci mesleği yapıyorum. Sayende moralimiz hep yüksek be abi. Cumartesi pazar da olsan keşke.
4: Arif abi sen ne kadar maaş alıyorsun da bu kadar mutlu olabiliyorsun? Çok merak ediyoruz.
5: Arif Güven, idolsün idol.
6: İyi günler, kolay gelsin Arif abi. Seni dinlemekten ne kamyon doldurabiliyoruz ne de tesviye yapabiliyoruz. İşten olacağız, kolay gelsin abi.
1: Günaydın Arif, Hatay Antakya'dan sevgiler. Şanssızlıklar hep beni buluyor. Bugün tuvaletin içine arabanın anahtarını düşürdüm.

0: bakalım bakalım bakalım. Bugün sınıfa uğrayayım dedim. Herkese selamlar. 189 kurban oldum. Hoş geldin. Bakalım. Arif abi kralsın. Allah razı olsun. 265 Burak. Menhem gibi bir yerden böyle bir mesajı var arkadaşımın. Çok çok teşekkür ederim. Bakalım. Sevgili dinleyenler hızlıca geçiyorum. Balıkesir Bandırma burada. Eyvallah. Uşak'tan selamlar. Eyvallah kurban oldum. Olmazsa olmazımız tabii ki de Manavgat'tan selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Yollardayız. Kazasız belasız cezasız kurban oldum. Çayırova'dan Sedat selamlar olsun abi. Olsun kurban oldum. Kargo firmasında çalışıyorum. Para yok deyip de bu kadar sipariş verenlerden bıktım. Ha evet ya. Günün konusu malibunuz en son neydi? Bıktım abi bıktım dediğimiz ne vardı hayatımızda? Bunlardan bahsediyorduk. Canım kardeşim ona istinaden yollamış. Son 20 yılda tüm Atatürk ve Cumhuriyet kazanımlarından bilinçli olarak yükledilmeye çalışanlardan bıktım. Çok teşekkür ederim. Valla 10 numara 5 yıldızsınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri. Vay be. Antakya'dan Gökhan Yaman. Çok çok teşekkürler canım kardeşim. Bu ne? Dur bakalım. Barış'ım kurban olduğum mesajın geldi. Arif Güven attığım mesajları okumamandan bıktım. Kurban oldum okuyorum ya. Antalya'dan vinç operatörü Ali. Abi sürekli böyle bir altyazı geçsin. Antalya'dan vinç operatörü Ali. Antalya'dan vinç operatörü Ali. Antalya... Dur ya. CD takıldı. Londra'dan Hüseyin. Ben de buradayım abi. Eyvallah canım kardeşim. Selamı ilettiğin için çok çok teşekkürler sevgili abicim. Sevgiler, saygılar. Allah razı olsun. Bir şeyler yapmışız yine bilmeden. Gençlik. Teşekkür ediyoruz. Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden, alo biz de buradayız diye işaret yollayan dostlarımıza sağ olsunlar, var olsunlar. Biz şimdi haber başlıklarımı, memlekette ne oluyor diye bitiyor. Bu enerjinin sırrı ne? Yavrum bunun bir kremi yok, bunun bir ameliyatı yok. Yıllardan beri bu soruyu soruyorsunuz. Hani ya şu kremi sürüyorum o yüzden bu kadar çok enerji doluyum diyebileceğim bir durum yok. Gençlik bunun bir ameliyatı var. Ameliyat oldum o yüzden bu kadar mutluyum dediğim bir ameliyat yok. Bir de şeye soruyorlar ya onlar da çok böyle uyuz oluyorum ya. Gazetelerde görüyoruz abi. Ünlü oyuncu yakışıklılığının sırrını açıkladı. Ne sır Allah aşkına ya ha? Ne sır abi? Sanki sanırsın KPSS'den 95 aldı yakışıklı oldu yani. Canlı canlı Arif Güven Showtime radyonuza şimdi canlı yayının evet elbette böyle bazı riskleri vardır canım kardeşim. Bunu bana bazen arkadaşlarım hatırlatıyor söylemişimdir yani şey diyorlar abi yaptığın iş çok riskli ya abi yaptığın iş çok tehlikeli ya. Şimdi benim ne iş yaptığımı bilmeyen de herhalde evde bu çocuk atom falan parçalıyor falan zannedecek yani. Ama canlı yayın risktir bak. Yine mi diyorsun ya? Çünkü bir tartışma programında Habertürk'te yavrum yine osurmuşlar ya. Bu Habertürk'te ilk değil biliyorsunuz. Dedik Habertürk olunca yine mi osurdular? Yani Habertürk'te aslında ya herkes osuruyor bize. Yani kuramadım cümleyi abi ya. Bu Habertürk stüdyoları anladığım kadarıyla yani ne bileyim abi çakmak çakılsa havaya uçacak ya. Yine bir tartışma programında hakikaten söylüyorum. Üstelik de önce hani şöyle bir durum vardır ya. Osurmadan önce hani böyle hafif bir öksürükle onu böyle bir kapatmaya çalışacağız ya. diye böyle hani. Aynen öyle oldu. Ki görüntüleri izledim. Adam önce bir yapıyor ondan sonra pırt pırt diye seriye bağlıyor. Tabii canım. Abi belli. Nitro'ya geçmiş herhalde. İki kere atış etti çünkü. Dedik bu nasıl bir şeydir hakikaten ya. Habertürk'te böyle bir şart mı var? Yayına çıkıyorsanız osuracaksınız arkadaşlar diye. Herkes osuruyor. Gerçi hep şey diyorlar ya. Oğlum bu osurak gülenin osuruk kadar aklı yoktur diyorlar ama. Komik abi komik. Hele ki kapalı mekanlarda hepten komik rezillik. Bir de bazen hani ufacık böyle pırtlayayım be duyulmaz diyorsun ama koku ne olacak abi? Çok gergin bir durumdur ha. Bak şimdi arabada 3 kişisinde abi. Biri osurmuştur araba leş gibi kokmuştur. Kim osurdu lan dediğin andan itibaren herkes birbirine bakar. Yapmayınız gençlik. Malibunuz osurmak bir açık hava etkinliği sakın kapalı mekanlarda. Oy oy bu ne bakalım. Rusya'da bir adam kötü haberler yüzünden psikolojisi bozuldu diye televizyon kanallarına dava açmış canım kardeşim ya. Vallahi. Bir şey söyleyeyim mi? Bizim memlekette böyle bir durum olsa, haberler yüzünden psikolojim bozuldu falan deyip dava açılsa, herhalde diyorsun bizim ülkede fakir insan kalmaz abi. Yani herkes bir tazminat alır. Haber Rusya'daymış. Gerçi bizim memlekette hakikaten söylüyorum. Yani kötü haberlere karşı bağışıklık sistemimiz bizim hamdolsun son derece dayanıklı. Tabii canım. Kötü haberler veriyorsunuz. Benim psikolojim bozuluyor demiş ya. Bu durumda A Haber hiç tazminat falan ödemez herhalde yani. Çünkü orada her şey güllük gülistanlık abi. Diyorsun da al bak haberler. Diyorsun bu nedir ya? Tırnak makasına bile %20 ÖTV uygulandığını biliyor muydunuz gençlik? He? Vallahi söylüyorum. Tırnak makasına ya. Bildiğin tırnak makasından bahsediyoruz. %20 ÖTV uygulanıyormuş. Diyorsun babacığım sırada ne var acaba? Düşünmek olabilir mi? Ona da böyle bir vergi konmalı mı? Ki o vergiden ülkemizde fazla bir gelir elde edilir mi? Hayır. Açık ve yani. Canım kardeşim, başlar başlamaz daraltma bizi bu kadar diyorsanız son derece haklısınız. Şöyle bir şey yapalım. Çatlayan dudakları ıslatmak, yeni mevzular bulmak üzere ben minicik bir mola alayım. Moladan sonra burada buluşalım abi.
1: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Vural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
2: Arif abim. Zülfugazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
3: Günaydın Arif abi. Balıkesir Buraniye'den ben de buradayım.
4: Bu korna senin için Arif Güven. Menemen Helvacı'dan otoban yolu şantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
5: Arif seni dinlerken toprak küçükleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi dengeler alıp herkes dışarı çıkacak.
6: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: Evet, bayanlar baylar, radyonuzun sesini olabiliyorsa birazcık daha fazla yükseltin. Sebep belli. Maruf Güven Showtime radyonuzdan. Geç olduğu güç olmasın, ben de buradayım. Canım ciğerim, hoş geldin. Bakalım bakalım bakalım, Enes Yılmaz. Bu nedir? Selamlar abi, Kayseri'den selamlar. Edirne Veriş'te çalışıyorum, iş makinesi operatörüyüm. Kamyon yüklemekten bıktım. Eyvallah, kurban olduğum. Mutluluk biderinde dediler. Kas kas, ömrüm bitti. İsmim Kürşat Han. Abi ne kadar güzelmiş ya isim. İlk defa duyuyorum, Kürşat Han. Valla okkalıymış yani. Buyurunuz, şimdi biz bakalım memlekette ne oluyor ne bitiyor. Gezegende ne oluyor ne bitiyor. Bu nedir? Dur, dış haberlere bir bakalım abi. Önce bizim memlekete değil de bugün şeye bakalım. Dünyada ne oluyor ne bitiyor. Bakınız, Porto Rico'da kadına yönelik şiddet olayının yaşanmasının ardından ülkede OHAL ilan edildi. Antalya Limanı 140 milyon dolar karşılığında Katarlı şirket. Ya yine mi Katar ya? Ha? Yine mi Katar abi? Ben bu Katar'ı duymaktan, bak ben sıkıldım abi. Bunlar hakikaten söylüyorum, bizim memleketi parça parça almaktan sıkılmadılar yani. Şş, alo. Bugün bir E-Devlet'e gireyim, belki beni de Katarlar almıştır abi. Uy uş. Öyle mi ya? Bak, Fransa'da canım kardeşim büyük ikramiye bir Türk'e çıkmış ya. Vay be, Türkiye'de bile Türk birine çıkmıyor. Belki de bilmiyorum abi. Oynamayı bıraktık, bilmem. Haberler haberler. Bu ne? Hiç de izlemem. Hakikaten söylüyorum, hiç de bilmem. Fakat yani ben onu şey diyorum ya. Şimdi Survivor'dan bahsedeceğiz gençlik. Bak, izlemiyorum, açık ve net söylüyorum. Çünkü ben onları hani Acun Ilıcalı ve oyuncakları gibi görüyorum. Bir de bu Survivor'da izlemiyorum ama tabii ki de biliyorum neyin olduğunu. Şey var ya hani, ünlüler, gönüllüler. Yavrum hakikaten söylüyorum yani, aslında ünlü değiller ama bunu acına mı söylemiyorlar bilmiyorum yani. Tabii canım. Nasıl ünlüler abi, hakikaten söylüyorum ya. Ünlüleri aç bırakıyorlar, çamura sokuyorlar. Ha, ünlü diyorsun işte, al sana Tarık Bengüç. Tarkan'ı yemezler abi. Tabii canım. Geçelim. Şimdi çok fazla konuşuluyor. Bu aralar böyle bir karides, kalamar, istakoz muhabbeti var. Malumunuz, biliyorsunuz. Bununla ilgili böyle bir fetva verildi. Dediler ki karides, kalamar, istakoz harammış canım kardeşim. Dedik aa yapmayın ya. Biz de her gün istakoz yiyoruz zaten yani. Bakacağız. Bu konuyla ilgili elbette konuşacağız. Şimdi bir daha söylüyorum. Karides dediler, kalamar dediler, midye dediler, istakoz dediler. Dediler ki haram. Canım kardeşim, şimdi sonra başka bir haber görüyorsun. Sarıyer'de bir ton kaçak midye ele geçirildi diye böyle bir haber var. Diyorsun oğlum, bu midye muhabbetinde sanki böyle bir bit yeniği varmış gibi ama dur bakalım yani. Evet abi. Evet, evet, evet. Bugün böyle bir haber var canım ciğerim. Şuraya bir tıklasak ya, dur bakayım, evet. Bunu birazdan veririz de şu habere bir bakalım ya, neydi bu, evet. Cumhurbaşkanına hakaretten 38 bin kişi mahkemelik olmuş canım kardeşim. Şimdiye kadar hangi cumhurbaşkanına ne kadar dava açılmış? Bununla ilgili böyle bir istatistik verileri incelemişler. Cumhurbaşkanına hakaret davasıyla ilgili rapor hazırlandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan döneminde sanık ve dava sayısının zirve yaptığı ortaya çıktı. Ve demişler ki şimdi mesela hangi cumhurbaşkanına ne kadar dava açıldı? Bununla ilgili veriler var. En az mesela Demirel'e açılmış. Kenan Evren döneminde 340, Turgut Özal döneminde 207, Süleyman Demirel döneminde 158, Ahmet Necdet Sezer döneminde 163 kişi hakkında Cumhurbaşkanı hakaretten dava açılmış. En az Demirel'e açılmış canım kardeşim. Ayrıntıları var, detayları var. Elbette bakacağız dediğimiz haberlerden birisi budur. Bu ve bunun gibi bir sürü haberimiz elbette var. Saate bakıyoruz, olabildiğince relax gerekçesi. Çünkü bir o kadar da zamanımız var.
1: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
2: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
3: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
4: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
5: Arif abi merhaba. Ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.

0: ne haber ya? Gebze'den Necmettin. Seni dinliyorum diye Gebze'ye gelirken Bursa yoluna girmişim ya la. Karşımda feribotu gördüm.
1: Merhaba Arif abi. Trabzon Vakfı Kebir'den Raskon.
2: Arif abi sırf seni dinleyebilmek için Soma'ya gidiyorum, inan bunu.
3: Merhabalar Arif abi, iyi yayınlar abi. Ben Malkara'dan Ferhat. Abi bir sana bir de sabah uykusuna doyamadık be abi.
4: Arif abi, abi iyi ki varsın ya.
5: Tribin olurum düşünür düşünür sıkıntıya girersin. Arif, merhabalar Arif. Sevdiğim bir şarkıyla merhaba demek istedim sana. 10 gün falan oldu seni dinliyorum ve bayılıyorum programına. Harika bir şeysin sen Arif.
6: Varsa derdiniz, bekler Arif abiniz. Reçete gibisin Arif, reçete. Darıca'dan selamlar.
7: Arif'cim, gelen sesli mesajları dinliyorum da dinleyici kitlemden gerçekten korkmaya başladım.
8: Radyo Merhaba, reklamlar.
9: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
10: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
11: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
12: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
13: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
8: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.
14: Günaydın, Berlin'den selamlar.
15: Arif abi, evde bir tek mutfakta radyo var. Seni dinlemek için mutfakta oturuyorum. Herkes beni salonda bekliyor ama ben salona gidemiyorum abi. Selamlar Düzce'den.
16: Arif Güven, senin de sunduğun programın da çaldığın şarkının da hastasıyız dede. Trabzon Akçabat'tan selamlar.
17: Arif abi merhabalar. Tokat'ta psikiyatri doktorları reçetelere Arif Güven dinlenmeli diye yazıyorlar. Bilgin olsun abi. Allah şimdi rast getirsin. Seviyoruz seni.
18: Merhaba Arif. Ben Elif. Kocam diyor ki Arif'i dinlediğin kadar beni dinlemiyorsun diyor. Ne diyorsun bu işe?

Haydi kurban olurum şöyle bir. Haberler. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor bakalım. Bu nedir canım kardeşim? Evet, şuna bir bakalım çiçeğim. Çünkü son zamanlarda çok fazla konuşulan konulardan birisi olmaya başladı. Çünkü Diyanet'in böyle bir fetvası vardı. Dedik ki karides, kalamar, midye, istakoz bunlar haramdır. Dedik ama biz her gün yiyoruz bunları. Yapmayın kurban olurum yani. Şimdi, tabii canım, hepimiz her gün istakoz yiyoruz herhalde yani. Ama haram deyince dedim ki şaka bir yana, vallahi söylüyorum. Bence şimdiye kadar verilmiş en iyi dedim karardır. Çünkü asgari ücret diye tabii ki haram olacak abicim yani. Hani karides, istakoz ya işte hakikaten adama ne bileyim abi. Yesen zehir zıkkım olur yani. Benim temennim de bu konuyla ilgili şimdi karides, kalamar, istakoz, midye haram açıklamasından sonra ben sadece açtım ellerimi, diyorum ki hadi inşallah bu fetvadan sonra biraz ucuzlar bunlar yani. Benim derdim abi. Çünkü bilenler mutlaka biliyor. Denizden babam çıksa yerim diyenler dedim abi. Mangaldan da babam çıksa yerim. tarladan da babam çıksa yerim yani. Ben yerim abi. Buyurunuz. Sarıyer'de 1 ton kaçak midye ele geçirildi. Sarıyer'de kaçak midyecilere yönelik yapılan denetimde yaklaşık 1 ton midye ele geçirildi. Bir ruhsatlı tekneye ve 3 kişiye toplam 11.885 lira cezai işlem uygulandı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Sarıyer İlçe Tarım ve Orman... Oh be oğlum. Abi ünvana bak, yemin ediyorum ya. Velhasıl böyle bir işte operasyon düzenlenmiş, 23 personel ile sahil şeridinde kaçak midye avcılığı yapanlara yönelik denetim yapılmış. Denetimlerde 3 kişiye ve aynı zamanda bir ruhsatlı tekneye 11.885 lira para cezası uygulanmış. Uygulamada bir aracı özel olarak monte edilen kompresör ve ekipmanlara el konuldu. Kompresör ve ekipmanlar mülkiyeti kanunlara göre, geçelim buraları. Velhasıl canım kardeşim, bu arada dediğim gibi yani bir midye muhabbeti aldı başını gidiyor. Lan diyorsun, bu midye muhabbetinden var bir şey ya, bir bit yeniği var ama dur bakalım yani. Bir şeyler çıkacakmış gibi geliyor bana bugün yarın. Çünkü biz sürekli bu aralar midyeden bahsediyoruz, istakozdan bahsediyoruz, kalamardan, karidesten bahsediyoruz. İlginç. Abi günün konusu. Yavrum biraz sakin. Biraz...

0: Yok şey, başkanın arabasını soruyorlar da o Passat alan başka. Hani ben Passat'la mı yanlarından çekeyim diyen başka bir belediye başkanımız vardı. Biliyorum adını, şimdi söylemiyorum. Bu başka bir araba almış. Başkan, evet aynen öyle. Günün konusunu dostlar birazdan vereceğiz. Deriz ki şimdilik sakın bir yere ayrılmayınız. Sebebimiz bellidir. Dinlediğiniz sürece, keyif aldığınız sürece bu kardeşiniz bu programa devam ediyor.
1: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
2: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben, Allah'a emanet ol.
3: Yalova'dan Emine ben, buradayım.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Ben Manavgat'tan Bay Çiko, sana çok teşekkür ediyorum.
6: Selamünaleyküm Arif abi, Giresungür Adadan Mehmet. Ben de buradayım abi.
7: Merhaba Arif abi, ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi, ben de.
8: Selam Arif abi, ben Hatay'dan Ebrar, ben de buradayım.
9: Selam, Kırklar Elinden İstanbul'a seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum, enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
4: Arif Güven, Showtime.

0: 99 Showtime. Buyur. Bak dinleyici yollamış canım kardeşim. Diyor ki abi yanlış frekans açmışım. Yine mi gelmedi lan bugün diye sana fırça attım. Yavrum ya yine gelmedi mi bu derken hani benim kabahatim yok. Ben geldim programa saatinde başladım ama sen yanlış frekans açtığın için fark etmediğin için dolayısıyla da fırçayı biz yemişiz. Bir de sanki hep böyle gelmemezlik yapıyormuşum gibi. Gençlik yanında da patronlar dinliyor. Yapmayın Allah aşkına. Hakikaten senin ya. Yine mi gelmedi bu demek ne demek ya? Sanki tövbe yarabbim ya. Ayda bir sefer geliyormuşum gibi. Geliyoruz, geliyoruz. Şimdi günün konusu mu? Ona birazdan bakarız. Önce şu habere bir bakalım. Çünküsü canım kardeşim. Bakalım haberi en başa al abi sayfayı. Evet. Cumhurbaşkanı hakaretten 38 bin kişi mahkemelik oldu. Canım kardeşim böyle bir istatistik verileri incelenmiş. Cumhurbaşkanı hakaret davasıyla ilgili rapor hazırlanmış. Cumhurbaşkanımız Erdoğan döneminde sanık ve dava sayısının zirve yaptığı ortaya çıktı. Abdullah Gül döneminde açılan davadaki sanık sayısı bir önceki döneme göre %420 artarak 848'e çıkmış. Zirve... Malumunuz şu anki Cumhurbaşkanımız da en az mesela Demirel döneminde olmuş. Kenan Evren döneminde 340, Turgut Özal döneminde 207, Süleyman Demirel döneminde 158, Ahmet Nevzet Sezer döneminde 163 kişi hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten dava açılmış. Böyle fotoğrafları da vermişler çiçeğim. Şimdi bu konuyla ilgili ne demek lazım? Şimdi en uzun süreyi hakikaten söylüyorum. Şu anki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yaptığı için. Yani tabii ki sayının bir hayli fazla olması gayet normal. Bir de şöyle düşünelim. Gençlik hani şu anda vallahi bak hani bu konuya girdim ama ensemden tut ayak parmağı ucuna kadar şu anda böyle bir titreme geldi yani. Bir de şöyle bir durum var şaka bir yana bu da bir gerçektir canım kardeşim. Çünküsü malumunuz hani Demirel döneminde tabii ki de sosyal medya yoktu. Şimdi sosyal medyada da bir şeyler yazdığımız zaman malum yazıyorsun yazar yazmaz paylaşıyorsun ding dong kapı çalınıyor. Gidiyorsun bakıyorsun oh kapıcıymış. Geçelim kurban olduğum geçelim şuna bir bakalım buyurunuz. Şimdi dur biz günün konusunda böyle bir aradan çıkartalım. Çiçeğim, günün konusu şu olsun. Yine böyle bir TikTok videosu yollandı WhatsApp'tan. Dolayısıyla da buradan yola çıkarak ki biz bunu daha önce yapmıştık herhalde ama sadece internetle alakalı düşünmeyin. Genel bütün hayatla ilgili düşünün. Az önce mesela medyadan bahsetmiştik. Medya ile ilgili şimdi evet abi ya medyayı sevmem ben falan diyenler de var. Evet abi seversin sevmezsin fakat çoğunluğun sevdiği bak çoğunluğun sevdiği ya birçok insanın sevdiği. Mesela örnek vermek gerekirse ne bileyim abi hani ben mesela yani. Ne oldu oğlum? Ne bileyim oğlum? Hazır ortaya yapmışken golü de atayım istedim yani. Çoğunluğun sevdiği ama sizin sevmediğiniz ne var canım kardeşim? Hani bundan bahsedelim. Bu bir yiyecek olabilir, içecek olabilir, ne bileyim bir insan olabilir, bir uygulama olabilir. Günün konusu bu olsun. Herkesin baba çok seviyorlar ama ben hiçbir şekilde bunu sevemedim gitti dediğiniz ne var abi? Bundan bahsedelim. Şimdi açık ve net yani topa tutulmam herhalde. İnşallah linç yemem inşallah ama ben kendi adıma söyleyeyim. Çay baba benim bir misafet hani 40 yıl olmayacak. 40 yıl aramam yani. Evet abi ki bizim memleketin malumunuz yani böyle bir çay düşkünlüğü vardır. Evet ilk örneği ben vermiş olayım. Yani herkesin çok sevdiği ama benim sevmediğim şey abi herhalde yani olsa içerim de olmasa da hiç abi arar mıyım mümkün değil yani. Çay var bak güzel benim için. Sizin için ne var? Bugün işte hani midyeyi de carttı cürttü bunlardan bahsedince de dolayısıyla böyle bir konu verelim istedik. 0530 071 43 55 canım kardeşim Arif Güvenç All Time WhatsApp numarası sadece WhatsApp'tan yazın bir daha söylüyorum. 0530 071 43 55 Arif Güvenç All Time WhatsApp numarası. Herkesin sevdiği, çoğunluğun sevdiği ama sizin sevmediğiniz şey nedir canım kardeşim? Günün sorusu da budur.
1: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
2: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
0: Arif Güven, Showtime.
3: Merhaba Arif Güven. Ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
4: Arif'im ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
5: Selam Arif Güven. Löbrugaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
6: Ben Merve.
7: Ben Cansu.
8: Ben Büşra.
9: Ben Aslı.
10: Ben Tuğçe.
11: Ben Şennur.
5: Seni dinlemekteyiz.

0: küçükken sizin köyde ebe yoktu galiba.
1: Kardeşim, sabahları sesini duymadan yol gidemiyoruz kardeşim. Unutma, Urfalıyam ezelden, gönlüm geçmiyor Arif Güven'den.
2: Abi sana açık sözlülükle söylüyorum. Sen böyle espriler yaptığın için, milleti güldürdüğün için değil. Gerçekten böyle samimi, içten olduğun için bu kadar çok seviliyorsun. İnşallah hayatında hep böyle başarılı olursun abi. Yolun izin açık olsun. Harbiden seviliyorsun abi.
3: Arif Burgaz'dan Murat ben, operatör. Telefonum bozuk, uzun zamandır mesaj atamıyorum sana. Aklımda 2-3 gündür söyleyeyim dedim. Senin programın sonunda mutsuz olan bir palyaço var ya. O arkadaşa söyle seni dinlesin ya. Neyin mutsuzluğunu yaşıyor?
4: Arif abi, lütfen her gün çık. Hafta sonu da çık. Olmaz mı öyle? Hı? Olmaz mı?

0: Güven Showtime.
1: Yapıştır bir Arif Güven Showtime. Ardından çalışır. İtikari. Açın yolu. İtikari. Sevgili dinleyenler, Malibu News artık programı ortaladık bir bu kadar daha. Sizlerle birlikte olacağız dedik ve günün konusunu verdik. Günün konusunu bilmeyen arkadaşlara söyleyelim. Herkesin çok sevdiği ama sizin sevmediğiniz ne var canım kardeşim? Ben şöyle dedim. Dedim ki çay içeceğim. Yani 40 yıl olsa aramam dediğimiz ben hiç alakam yoktur. Dolayısıyla da çay benim için yani. Herkes bayılır biliyorum. Ama ben yok abi. Bak iyi bir gün sana çay ısmarlayalım o zaman. Oğlum sevmiyorum diyorum ya. Sevmiyorum diyorum. Bakalım. Eşim bakla ve bamyayı çok sever. Ben size diyor hiç yemem. Arabam da. Evet şu bakla ve bamya malumunuz herkes tarafından çok da sevilen şeyler değil yani. Et, ıspanak, pırasa, çay, brokoli, alkollü içecekler. 100 yıl yemesem içmesem arabam bu saydıklarım abi. Eyvallah kurban oldum. Adamın 100 yıl boyunca arabam dedi.

Her şeyi ben her gün arıyorum ya. Et diyor. Çayı çıkartıyorum listeden. Dur bakalım. Lahana. Gülücük gülücük gülücük. Lahana komik mi ya? Evliyken pazardan aldığım gün eve gitmezdim. Sonra diyor boşandım. Allah Allah. Sarması falan güzel olurdu ya. Ha? Top haşlanmış yumurta. Milyar versen yemem abi. Sevmiyorum. Kusacak gibi oluyorum. Allah Allah. Top haşlanmış dediğin katı mı oluyor yani? Bakalım. Nileri sevmiyormuş arkadaşlarımız. Çiğ köfte. Tabii ki diyor. Neyini seviyorlar anlamıyorum. Oğlum valla çiğ köfte yenmez mi? Kurban oldum ya. Bak anons yaparak ağzını sulandığı seviyor falan. Olduğum koltuğun oğlum ya. Ben ağzım uslandı ya. Söyleyemedim ya. Abi çiğ köfte yenmez mi ya? Bak bir şey söyleyeceğim. Herkesin sevdiği ama sizin sevmediğiniz bir şey. Konu bu. Çünkü Kara Fatma böceği gelmiş de. Kara Fatma böceğini herkes seviyor mu oğlum?

0: Valla bilmediğim yiyecekler yazıyorsunuz. Gençlik onların ne olduğunu ben hakikaten bilmiyorum ya. Bu restoranlarda da oluyor bazen. Menüyü bir veriyorlar abi. Allah bakıyorum hani benim okuyabildiğim bir şey yok zaten ya. Tuhaf tuhaf isimleri var. Garsona soruyorum diyor, parmağımla gösteriyorum. Diyorum ki bu ne? Menü dedi bana yani. Aa bok. Herkes çok sevdi abi. Ben de hiç sevmedim. Harry Potter'dan bahsediyor. Hiç izlemedim abicim. Hakikaten söylüyorum, hiç izlemedim. Recep İvedik tiplemesi. Bak geldi. İlla yiyecekten içecekten gitmeyelim. Evet Recep İvedik. Malumunuz birçok insan bayılır ama yani bu arkadaşımız kimmiş o bakayım. Ayşe. Demiş ki ben abi hiç sevmiyorum yani. Çikolata mesela. Bak herkes sever evet. Çocukken bile yemedim hala da sevmem diyor. Lale yollamış. Soda. İlk defa duyuyorum. Soda. Herkes sever. Evet doğru. Büyük bir çoğunluk sever. Ben sevmiyorum abi. Hayırdır? Soda ile ilgili kötü bir anım var Şem? Dondurma. Aa. Bir insan nasıl dondurma sevmez ya? Ha? Vallahi söylüyorum. Üstelik de bunu Sibel yollamış. Vallahi bak Sibel her yerde söyleme. Dondurma sevmiyorum deme. Kadınlık belgeni elinden alırlar. Yemin ediyorum. Dondurma sevilmez mi ya? Evet bak bu güzel işte. Hani yemekten içmekten kurtulduğumuz andan itibaren başka mesajlar geliyor ki böyle de olsun istiyoruz. Bu bir uygulama olabilir. Mesela ben TikTok'u söyleyebilirim. Bak ne güzel. Diyor ki herkesin sevdiği ama benim hiç sevmediğim. Düğün, sünnet, cartlı, curtlu, her türlü organizasyon. Cartlı, curtlu ne ya? Cartlı, curtlu. Ben de hiç sevmem derim. Ama mecbur kalıp da gidersem gençlik vallahi söylüyorum. Bak hiç böyle çok uzun zamandan beri görmediğim akrabalarımla gerdan kırarım, omuz titretirim. Yıllar sonra gördüğüm ne bileyim abi akrabalarımla halay çekerim, halay başı olurum bir de yani. Herkesin çok sevdiği benim hiç sevmediğim. Akrabalarım abi diyor. Frambuaz gelmiş mesela. Mustafa yollamış. Menemen de yumurta. Ah evet ya. Bir ara bunun şeyi vardı ya. Menemen ya canım kardeşim yumurtalı mı? Yumurtalı değil de şeyle. Soğanlı mı olur soğansız mı olur? Mangal. Aa. Abi mangal hakikaten söylüyorum sevilmez mi ya? Kokusuna 5 dakika katlanamıyorum diyor ya. Katlanırsan madalyasın bana. Aa. Mangal. Ne diyorsun ya? Günün konusu bariz bellidir, anlaşılmıştır. Canım kardeşim 0530-071-4355 Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Herkesin çok sevdiği ama benim sevmediğim dediğim ne var abi?
1: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
2: Ben de buradayım.
3: Selam abi, seni Ayrabul'dan dinliyorum. Ben de buradayım.
4: Arif Güven Show Time.
5: Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur. Ben de buradayım.
6: Günaydın Arif Güven. İstanbul Pendik'ten Figen. Buradayım.
7: Manavgat'tan Osman abi buradayım.
8: Abilerin bir tanesi Kuşköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Oktay abim kurban oldum. Hala dinleme demişim bilmiyorum ama muhtemelen beni de yaz yoklamaya diyecektir. Yazdık bile abi. Bakalım. Selamlar Arif. Mayonez, ketçap ve burger hiç sevmem diyor. Evet ya, onlarla benim de çok böyle alakam yoktur. Hava atmayı sevmem abi. Eyvallah kurban oldum. Buyur. Aa, çiğ köfte bitiyorum ona. O hariç diyor. Evet ya, çiğ köfte nasıl sevilmez abi. Hayret, hakikaten söylüyorum ya. Bir de abi dizilerde kadınların kaprislerine hastayım. Dizilerde yalnız bak burası çok önemli gençlik. Hemen çocuğa böyle linç yapmayınız. Der ki ya kadını her altı yiyor. Erkek arkasını topluyor ve tokat atıyorlar. Erkek aktörlere ama kadınlar haksız da olsa sonunda haklı çıkıyor. İllet oluyorum. Herkesin çok sevdiği ama sizin sevmedim ya dediğiniz ne var? Facebook hiç sevmiyorum. Huzur evi gibi oldu. İçim kararıyor ya. Huzur evini geç. Mezarlık gibi oldu. O vefat etmiştir, bu vefat etmiştir. Yemin ediyorum mezarlığa döndü Facebook ya. Benim de bir giriyorum abi, dünyam daralıyor ya. Herkesin çok sevdiği ama benim sevmediğim dedim. Bu ne, dur bakayım. Kuru fasulye demiş ya, vay be. Kuru fasulye sevilmez mi ya? Tabii canım. Sıla ve ağlamaklı şarkıları. Aa, Sıla'yı sevmeyen biri çıktı. Bak bir şey söyleyeceğim. Sıla yeni bir şarkı yapsın. Beğenmezsem vallahi söylüyorum. Sanki ben kabahatliyim şimdi. Bir daha dinliyorum yani. Buyur. Nilüfer yollamış, son derece haklı. Bayanların evet bu konuyla çok böyle haşır neşir olmaması gayet normal. Herkesin çok sevdiği ama benim sevmediğim. Bak örneğe bak, aslanlar gibi. Futbol abi diyor ya. Futbol abi. Bitter çikolata gelmiş. Para. Herkesin çok sevdiği ama seni sevmedim. Para mı? Ne diyorsun ya? Para sevilmez mi abi? Türk kahvesi. Aa, benim sevdiğim ne kadar şey varsa hepsini saydınız gençlik. Hepsini saydınız yemin ediyorum. Mumbar dolması. Evet ya, bak bu olabilir abi. Bunu yani yemedim görünüşü. Bir de ne vardı abi, ona benzer bir şey. Mumbar dolması değil de bir şey. Aa, unuttum. Mumbar dolması. Kaptan desenli her şey demiş ya. Ben de Hande Erçel'i beğenmiyorum. Büşra yollamış. Yabancı müzik sevemiyorum abi. İngilizcem iyi, ritmi güzel, söylemesi hoş ama 10 dakikadan fazla diyor. Aa, olmuyor. Herkesin sevdiği. Çay artı kahve geldi abi. Çay, kola, kahve, damla sakızı. Leopar desen çok fazla gelmeye başladı. Babet. Evet ya. Mavi, yeşil, göz farı, sigara, nargile, sirke, güllaç, künefe. Abi ne yapıyorsunuz ya? Çiğ köfte bir daha geldi. Herkesin çok sevdiği ama sizin sevmediğiniz bir şey. Değişik olanları seçeyim ben aralarda. Ha, vallahi öyle yapalım abi. Bak çayı hiç sevemedim abi. Bu sıcakta diyor. Çayı nasıl içiyorlar anlamıyorum. Bir de şey diyorlar ya. Abi hiç hararetini keser. Keser de ne zaman yavrum? Haftaya mı? Ne zaman yani? Bir de bana bunu sanayide söylediler. Dedim oğlum motor muyum lan ben? Hararetini keser. Midye ve kokoreç. Kokoreci bekliyordum zaten. Herkesin çok sevdiği ama sizin sevmediğiniz. Köri sosu geldi. Oğlum yemek programı gibi oldu program. Yemin ediyorum. Bazı herkesten hani böyle çok özel isimler var. Onların tabii ki de hani mesajlarını okumuyorum. Yani okumuyorum derken yavrum hani siyasetçilerin ismini söylemişsiniz. Vermiyorum yani. Herkesin diyor aynı anda giydiği her şeyi hiç sevemiyorum abi. Bir akım oluyor mesela. Bir ara alevli şortlar vardı. Tabii canım hani direkt diz kapaklarından itibaren tutuşmaya başlamışsın gibi. Bir ara hatırlayın bak, doğru söylüyor ya. Bak kim yollamış? Ali yollamış abi. Herkesin aynı anda giydiği her şeyi sevemiyorum abi. Bir arada da abi herkes ortalıkta Süpermen'di. Yani herkeste bir Süpermen tişörtü vardı. Doğru mu? Doğru. Buyur bak, Gülen yollamış. Herkesin sevdiği ama benim sevmediğim. Sakız diyor. Hayatta en tiksinli ettiğim şeydir. Çiğnemeyi bırak. Yanımda çiğneyen biri olunca midem bulanıyor. Olur ya, doğru söylüyorsun. Sütlü kahve hiç sevmiyorum abi. Allah Allah. Kuru fasulye gelmiş ya. Waffle, lahmacun sevilmez mi oğlum ya? Gençlik, ben de bu arada hakikaten söylüyorum. Ne kadar açgözlüymüşüm ya. Her şeyi abi yiyesin var. Breaking Bad. Evet, bu diziyi söylemiş. Beyaz sabun kokusu abi. Herkes çok sever, ben hiç sevmem. Temizliktir ya. Mis gibi kokar böyle. He? Pirinç ürünleri demiş ya. Duyunca irite oluyorum. Aa, pirinç ürünleri. Ben bir tek o pirinçle yapılan o tatlıyı çok sevmem. Onun dışında abi bayılırım yani. Var da abi, dünya var. Cips, kola, sade soda. pazarcı gibi oldun. Cips, kola, sade soda, gel vatandaş gel. Almayanı kocası dövüyor. Ne diyordu bir de? Gel vatandaş gel. Bunlar diyor kaynanamın bahçesinden. Güzel olmasaydı la kızını da almazdım zaten yani. Bir parti daha mı? Peki ayrılmayın, bir parti daha bakacağız.
1: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
2: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gitsek de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
3: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede, sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
2: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacağım hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: Hadi günaydın. Seni dinliyoruz, yollardayız. Seni dinlemediğim gün özlediğim gün olsun.
1: Kazasız belasız yolculukların olsun canım ciğerim. Allah uzun ömürler versin kardeşim.
2: Selam Arif. Senin programına yol mu dayanır baba?
3: Sabaha kadar 8 saat nöbet tuttum. Yayınım başladı. Eve gidemiyorum be Arif abi. Şirket eve gitsin diye gözüme bakıyor. Yoksa mesai yazacağım. Çok karlı bir adamsın be Arif abi.
4: Radyo Merhaba, reklamlar.
5: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
7: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
8: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
9: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
10: Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 6615.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
0: Abi sen efsanesin, efsane. Kralsın, adamsın.
11: Arif abi, işe giderken seni dinleyeceğim diye yolu uzatıyorum. Sevgiler, sevgiler.
2: Buradayız Arif baba, buradayız. Seni bekliyor sabahtan beri. Neredesin abi ya?
12: Arif, yine şov yapıyorsun bakıyorum. Yine şov yapıyorsun bakıyorum.
13: Arif Güven, Showtime.
14: Arif, kocam özlemişim seni ya. Bugün atış serbest sana. İstediğin kadar reklam koy, bir şey demeyeceğim.
15: Merhaba Arif abi, Bilecik Söğüt'ten Osman. Migren hastasıyım, ağrı kesici gibisin abi, iyi geliyorsun.
0: Merhaba Arif abi, daha önceden servis işi yapıyordum. Mesleği değiştirdim ama radyo frekansını değiştirmedim. Şimdi su dağıtıcısıyım, hala seni dinliyorum abi. Darıca'dan sevgiler.

0: Efkuven Showtime. İşler sarpa sardığında malumunuz biliyorsunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime. Elbette radyonuzda mesajda. Bakayım. Türk kahvesi abi nefret ederim. Sadece kız istememde içtim diyor. O da yarısını. Aa, sevilir mi Türk kahvesi? Ben severim yani. Hatta şöyle söyleyeyim, programa girmeden önce sağ olsunlar var olsunlar abicim. Hani bir tık erken geliyorum. Buse'ye buradan bir alkış oluyorum. Canım kardeşim hemen kahvemi hazırlar vallahi. Buyur. Komşumu sevmiyorum abi. Dükkanın önünü süpürüp diyor. Benim önüme atıyor. Ay kurbalarım ya. Herkesin çok sevdiği, benim hiç sevmediğim, çoğu arkadaşlarımla girdiğim iddiaların hemen hemen hepsini kaybetmem. Eyvallah kurbalarım. Şırdan. Buyur. Evet, bolca şırdan fotoğrafı yolluyorsunuz. Ay, gözlerimi kapatıp öyle yayın yapıyorum yani. Gezmeyi sevmem. O ne ya diyor. Yat uyu. 638 İbrahim abimiz yollamış. Bakalım. Son partiye bu arada gençlik bakalım. Pizza gelmiş ya. İlk defa pizza geliyor abi. Balon. Herkesin sevdiği senin hiç sevmediğin. Ah. Balon niye ya? Çay, kahveyi. Evet sevmiyor. Tamam. Aşure. Aşurenin nesini sevmiyorsunuz ya? Ben de her şeyi seviyorum abi. Börek, balık, mantı. Mantı sevilmez mi ya? Kurban olduğum ya. Yemin ediyorum ağzımın sular akıyor şu anda yani. Mantı abi, mantı ya. Pilav ve şerbetli tatlılar demiş. Vallahi bir insan nasıl olur da mantıdan hoşlanmaz. Aklım mantığımı almıyor benim yani. Sıcak hava ve güneşlenmek. Aa bak bak, işte böyle örnekler lazım bana. Hep gıdadan, hep böyle yiyeceklerden gitmişiz ama. Ben de hiç sevmem biliyor musun? Vallahi herkesin çok sevdiği ama benim hiç sevmediğim şey sıcak hava ve aynı zamanda güneşlenmek. Güneşin o altında malak gibi yatıyor olmak bana göre değil abi. Vallahi söylüyorum ya. Yaprak sarması, Ajda Pekkan şarkıları. Aa, hakikaten ilginç. Düğün, evet düğün, tamam, onda bir şey de yok. Kedi abi, herkes sever, ben sevmem. Aa. Futbol bir daha geldi, makarna geldi. Midye. Vallahi hakikaten herkesin çok sevdiği bazı şeyleri hiç sevmem. Kitap demiş ya. Oğlum kitabı zaten herkes çok sevmiyor, açık ve net söyleyeyim yani. Plajda şimdi bakmayın öyle, şezlongun yanında story'lik öyle bir alıyoruz bir kitap da. Cips. Ben de künefeyi gram sevmiyorum abi. Aa, hakikaten çok şaşırtıyorsunuz beni gençlik. Domates. Domatesi hiç sevmiyorum abi. Evet, demek ki ben yalnız değilmişim ya. Baya böyle bir çayı sevmeyen arkadaş varmış gençlik. Benden sonra mı gaza geldiniz, ne oldu anlamadım ama. Çay abi baya bir geliyor. Antep fıstıklı dondurma. Aa, sevmiyorsun öyle mi? Menemen. Aa, ben hep böyle, ben her şey. Aa. Menemen nasıl sevilmez ya? Özellikle hani yazın değil de kışın sabahları. Ha? Midyeyi tamam anlıyorum. Bamyayı anlıyorum da. Salata abi gelmiş ya. Peynir var bak mesela. Peyniri hiç sevmem abi. Oje kokusu. Zeytin var. Aa, hakikaten söylüyorum. Tavuk eti. Herkes çok sever. Ben hiç yemem abi. Sezen Aksu gelmiş ya. İnsaf artık ya. Yaz mevsimini herkes sever ama ben hiç sevmem abi. Evet ben de çok sevmem yani. Çok sıcak olduğunda çok böyle daral geliyor da. Dondurma ve sigara geldi. Bazı yani... Yiyecek içeceklerle alakalı marka vermişsiniz. Bunları okuyamıyorum elbette. Turşu. Ne diyorsun ya? Sofrada olduğu an yemek yiyemiyorum. Aa, hakikaten söylüyorum. Musa yollamış ya. Turşu ve sofrada olduğu an yemek yiyemiyor musun? Nohut. Çay. Tuzlu ne? Tuzlu kurabiyeler. Yiyemiyorum abi. Güllaç gelmiş ya. Teoman şarkıları. Herkesin çok sevdiği ama benim sevmediğim. Mantar. İskender. Nasıl İskender'i sevmez bir insan ya? Haşlama mısır. Yemin ediyorum acıktım ya. Gençlik vallahi acıktım. Vallahi acıktım ya. Pastırma. Tüm sakatatları abi. Herkes çok bayılır ama ben yemem. Doğrudur. Bak pastırma bir daha gelmiş ama çemensiz olursa yiyebiliyorum demiş. Künefe geldi, mantı geldi. Abi nasıl bir insan içli köfteyi sevmez ya? Hakikaten söylüyorum ya. Herkesin çok sevdiği ama benim hiç sevmediğim. Türkçe rap. Evet olabilir. TikTok geldi nihayetinde. Aşure ve halay demiş. Birbirinin benzeri çok fazla olduğu için geçiyorum. Tarçın, ilk defa okuyoruz tarçını. Humus gelmiş. İncir, dut ve kavun. Aa, hakikaten söylüyorum ya. Gençlik ne yiyorsunuz siz ya? Bunların abi, bunları sevmiyorsanız neyle besleniyorsunuz ya? Parti isimleri geliyor. Bunları okumayacağımı muhtemelen biliyorsunuzdur. Çiçeğim. Karpuz abi, karpuz. Herkes çok sever ama ben nedense sevemedim, gitti diyor ya. Aa. Aşkı Memnu. Ha bak bu güzel, evet. Son artık, başka da gelmesin çiçeğim. Evet ya, mantı sevilmez mi, kurban olduklarım. Dur videoya geldi bakayım. Aman be. Valla. Koca bir tepsi mantı videosu geldi de biz de böyle uzaktan izleyip izleyip yalanıyoruz burada. Abi en sevdiğim hava Avusturya iklimi. Ki bir fotoğraf da yollamışlarım kardeşim. Fotoğraflar geliyor. Instagram'ı sevmiyorum. Eyvallah, kurban oldum. Ben nimeti söyleyemem abi diyor. Allah çarpar, korkarım. Eyvallah, kurban oldum. Kravat. Bak ilginç. Birçok insan seviyordur ama... Bitirelim mi? Peki artık günün konusu canım kardeşim, bu kadar yeterli olmuş olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Mola mı? Peki bir mola vereceğiz. Moladan sonra haberler, haberler, haberler.
1: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
2: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
3: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
4: Arif Güven.
5: Arif, bu masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
6: Arif baba, seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
7: Ben İnegöl'den Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.

0: ben mi sen mi kurban oldun? Beraber kardeş kardeş bayanlar.
1: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Dedikten sonra bir de alkış alırsak. Bir de alttan böyle pıs diye duman verebiliyormuş. Veremiyoruz. Yine yok, yine yok. Tüh. Şimdi gençlik ne oluyor ne bitiyor bakalım. Haberler. Evde kızılötesi kamera üretti. TÜBİTAK önce benim yaptığıma inanmadı, sonra satın aldı diye böyle bir haber var. Ne kadar böyle kafası çalışan arkadaşlarımız var, helal olsun. Gaziantep'te lise mezunu Müslüm İncedal kendi imkanlarıyla kızılötesi kamera yaptı. Söz konusu kamerayı TÜBİTAK'a satan İncedal, yetkililerin ilk etapta kendisine inanmadığını söylemiş. Lise mezunu, meslek lisesi mezunu öyle söyleyelim, 37 yaşındaki Müslüm İncedal uzun yıllar fabrikada çalışmasının ardından işinden ayrılarak kendi endüstriyel görüntüleme üzerine böyle bir çalışmaya giriyor. İncedal yaptığı kameraları sanayiden tarıma kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirketlere satıyor. Son olarak yazılımı da kendisine ait olan kızılötesi kamerayı TÜBİTAK'a satan İncedal, devlet yetkilileri bana sahip çıksınlar, ülkemiz için büyük işler yaparım diyor. Türkiye'ye ithal edilen teknolojik ürünleri kendisinin de üretebileceğini ifade eden İncedal, çok çeşitli ürünleri bulunan termal kameralar üretebiliyorum. 10 yıldır ben bu işle uğraşıyorum. Bu ürünleri geliştirirken ilk seviyeden elektronik kart tasarımı diye böyle haber geliyor. Bizi ilgilendiren kısmı şudur ki TÜBİTAK önce inanmamış. Sonra demişler ki doğru söyle oğlum, sen mi yaptın lan bunu? Demiş vallahi ben yaptım. Yalancı böyle olsun mu demiş TÜBİTAK. Sen mi yaptın bunu? Vallahi ben yaptım ya. TÜBİTAK sonra demiş ki yalancının demiş. Efendim demiş o da. Oğlum yalancıyı kamyon çarpsın mı demiş TÜBİTAK. O da demiş ki çarpsın, ben yaptım. Bunların hepsini ben uyduruyorum, ha böyle bir şey olabilir mi abi? Ha? Sonra TÜBİTAK inanmış, demişti tamam o zaman. Kabarcıklı naylona sar, gönder IBAN'lı mail at demişler. Geçelim ya. Geçelim kurban olayım. Ne oluyor ne bitiyor bakınız. Vallahi. Şimdi haberi böyle vermişler. Yanlış duymadınız. Yavrum yanlış duymadınız lan diye. Yanlış okumadınız diye bari. Okuyoruz haberi. 114 yaşında dünyanın en yaşlı kişisi Fred Blom. Küçüğüm 114 yaşında abi sigarayı bırakmaya karar vermiş ya. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Bu dünyada kaç tane en yaşlı insan var abi? Her gün en yaşlı insan diye başka birilerinin haberlerini görüyorum ben sürekli. Ha? Abi 114 yaşında sigarayı bırakmaya karar vermiş. Abi acele etmeseydin ya. Daha gençsin diye ileride bırakırsın abi. 114 kurban oldum. Güney Afrikalı bu arkadaşın ismini geçelim. Guinness Rekorlar kitabında yaşayan en yaşlı kişi olarak girebiliyor. Ama diyor 114 yaşında olan bu arkadaş Guinness Rekorlar kitabında kendisi ile ilgili yapılan araştırmadan daha büyük bir problem var. Sigarayı bırakmak. Sigarayı bırakmaya karar vermiş 114'ünde. Habere göre yıllar önce alkolü bırakan bu arkadaş halen sigara içmeye devam ediyormuş. Alışkanlığından kurtulamadığını, her gün 2 ya da 3 tane ilaç içiyorum demiş sadece. Ama sigarayı da bırakmaya daha yeni karar vermiş yani. Kendi tütünümü sarıyorum çünkü sigarayı sevmiyorum demiş. Tütün içiyormuş abi. Vallahi geçelim ya, ne diyelim. 114 diyor arkadaş. Neyle besleniyormuş, dur ara başlığa bakalım. Her yemekte et yediğini ama bolca da sebze tükettiğini anlatıyor. Vallahi. Bence abicim bir şey söyleyeceğim ya. Bak kurban olduğum 114 yaşına kadar bırakmamışsın. Bence bu saatten sonra bırakma. Çünkü valla bırakınca malumunuz biliyorsunuz stres yapıyor. Stres yaparsın küt diye gidersin yemin ediyorum. Senin bünye alışmış demek ki. Kal öyle abi. Allah Allah, 114'ten sonra neyi değiştirmeye çalışıyorsun ya? Kal öyle, kal öyle. Başka ne oluyor? Ne bitiyor memlekette, şöyle bir bakalım diyoruz. Ki birazdan bir F5 malumunuz. Bu nedir bakalım? Bir ara çok fazla konuşuluyordu. Mali bunu şimdi bu en son memur zamlarıyla alakalı da böyle sosyal medyada döndü. Dediler ki sıvı yağ olsanız bu kadar zam alacaktınız ama memursunuz bu kadar alıyorsunuz gibi internette geyikleri de dönmüştü. Şimdi Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı demiş ki ayçiçek yağının fiyatı değil, bulunuyor olması önemli. Bu şey değil mi ya? Hani midesine kuru ekmek giriyorsa aç değildir değil mi abi bu? Zihniyet aynı zihniyet abi. Ayçiçek yağının fiyatı önemli değil, hadi ya. Bulunuyor olması önemliymiş gençlik. Vallahi geçelim yani. Biz de kendisine buradan diyelim ki kimmiş bu bakalım, ismini vermişler mi? Vermemişler abi. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı ayçiçek yağındaki artışla ilgili mühim olan bir ürüne ulaşabiliyor olmak demiş ya. Fiyatı ikinci planda kalıyor demiş. Vallahi bu kutsal yiyeceği bizlere bahşettiğiniz için, bu kutsal yiyeceğin bizlere bahşedilmesinde aracı olduğunuz için litre başı %50'den daha fazla para ödeyelim bence biz size ya vallahi. Çünkü baksana abi, başkan öyle bir konuşmuş ki Ayçiçek yağının fiyatı değil, bulunuyor olması önemli. Vay diyorsun be, hakikaten vay yani. Başkanım hakkınızı nasıl öderiz ya kurban olayım. Valla başkanın hakkını nasıl öderiz bilmiyorum yani. Canım ciğerim kurban olduğum, artık böyle bir F5 yapalım. Böyle yazıyor yazıyor haberleri mi? Peki yazıyor yazıyor haberleri gelsin birazdan.
2: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çok kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
3: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya. Biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
4: Arif Güven.
5: Merhabalar Arif Güven. Sizinle güne başlamak çok güzel. Özlemişim. İyi ki varsınız.
6: Abim, abilerin kralı. Radyocuların kralı. Olmazsa olmaz. Var mı daha iyisi?
7: Alo Spi'ye gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
8: Selam Arif abi. Ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
4: Arif Güven.

0: Selam Arif Güven. Hatay Akpınar köyünden dağdan çoban olarak sizi dinlemekte takipteyiz. Sevgilerle selamlar.
1: Selam Arif Güven. Lüleburgaz'dan DK Ümit. Ne zamandır numarana ulaşmaya çalışıyorum. Takipteyim.
2: Arif Güven. Showtime.
0: Arif Güven. Ben senden şikayetçiyim arkadaş. Birincisi tesadüf dedim. İkincisi denk geldi dedim. 3-4-5 olunca kullanmaya başladım. Usta benim tır senin sesini duymayınca çalışmıyor.
3: Kendimden bahsetmiştim. Tır şoförüyüm demiştim. Hatırlıyor musun? Abi sağ aynaya Arif yazdım. İnanır mısın? Sol aynaya da Arif yazdım. Geri geri giderken bile seni düşünüyorum Arif Güven.
4: Arif abi aslında ben sana devamlı ses kaydı gönderip kendimi tanıtıyorum ama bu sefer tanıtmayayım. Çünkü yoksa piyasa yerle bir olur. Ya seni dinlediğimden bu yana abi inanılmaz yani inanılmaz derecede manita yaptım abi ya. Senden aldığım esprileri kullanıyorum. Baya bir işe yarıyor abi. Ya ben böyleysem seni de tahmin edemiyorum tabii ki. Harbiden çok seviyorum seni. Baş tacısın.
2: Arif Güven Show.

0: Arif abi, herkes cumaları sever, hafta sonu geliyor diye. Ben senin program bitiyor diye mutsuz oluyorum. Nefret ediyorum.
1: Selam Arif abi, ben kepçe operatörü Olgaç. Seni severek dinliyoruz. Abisini küçükken çok fırlatmışlar ya.
2: Arif Güven, patronum seni dinlediği kadar eşini dinleseydi şu anda dünyanın en mutlu çiftiydi.
3: Merhaba Arif, ben Hatime, mutfaktayım, kek yapıyorum, bir yandan da seni dinliyorum, her gün seni dinliyorum, seninle güne başlıyorum, seninle güne başlamak çok güzel ve çok eğlenceli, çok neşeli ve çok motive olmuş bir şekilde güne başlıyorum. Seni seviyoruz Arif, iyi yayınlar.

0: Yazıyor.
1: Yazıyor. Yazıyor haberleriyle devam ediyor.
0: Evet sevgili dinleyenler, Mali Bunuz yazıyor. Yazıyor haberlerine geldik. Şöyle bir bakalım memlekete ne oluyor ne bitiyor. Şanlıurfa'da horoz dövüştürenlere operasyon. Salon sahibine 105 bin TL ceza. Oh be koçum diyorsun. Nedir hikaye? Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siverek Asayiş Büro ekipleri kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan tespitine yönelik belirlenen bir adrese operasyon düzenliyor. Polis beraberinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince Fırat Mahallesi'nde faaliyet gösteren ikamette düzenlediği operasyonda mekan sahibiyle birlikte 71 kişiye hikayem ceza kesiliyor. Adamlar bildiğin horoz dövüşü tesisi kurmuşlar abicim. Bir de bir şey söyleyeceğim ya, hakikaten söylüyorum yani, iki tane kanatlı kümes hayvanının kavgasından nasıl bir keyif alıyorsunuz gerçekten, yani hiç anlam veremiyorum ben. Anlam veremiyorum abi. Bu nedir, şöyle bir bakalım. Buyurunuz. İBB'ye başvuran 5000 şoför adayının gençlik 5000 sürücü adayının uyuşturucu testi pozitif çıkmış ya. Aralarında servis şoförlerinin de bulunduğu 141 bin şoför adayına uyuşturucu bağımlılık testi yapıldığını ve 5315 adayın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Allah Allah. Korkunç, geçelim. Tarih eser kaçakçısı eski öğretmenin kasasından servet çıktı. Türkiye'de suçtan elde edilen gelire yönelik olarak Adana merkezli 30 ilde yapılan Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda tutuklanan çete lideri eski öğretmenin villasından servet çıkmış canım kardeşim. Geçelim abi. Hiç güzel haberler yok ya, kurban olduğum. Yüksek gerilim hattına çıkıp 250 kiloluk trafoyu nasıl çaldınız be abicim ya? Abi 250 kiloluk trafo çalınmış ya. Bir de bak, daha da enteresan bir şey var gençlik. Habere bak. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde yüksek gerilim hattına tırmanan Aysun S. Bunu yapan bir kadın ya. İki suç ortağıyla beraber 250 kilogram ağırlığındaki trafoyu çalmışlar. Honaz'da ise evindeki güneş enerjisi sisteminin aküleri çalınan vatandaş jandarmanın haber vermesiyle soyulduğunu öğrenmiş. Yavrum kadına bak. Şaka gibi değil mi ya? Bildiğin yüksek gerilim hattına tırmanıyor. Suç ortaklarıyla birlikte 250 kiloluk trafoyu çalıyorlar ya. Aa bak, 10 metrelik direğe tırmanan kadın trafoyu söktü. Vallahi iyi cesaret, yemin ediyorum ha. Merkez Efendi 3 şüphelinin yüksek gerilim hattına bağlı trafoyu son derece tehlikeli olmasına rağmen çaldığı ortaya çıktı. Şüphelilerden 31 yaşındaki ev hanımı Aysun S'nin 10 metre yüksekliğindeki beton direğe tırmanarak trafoyu kaidesinden söktüğü ve aşağı attığı öğrenildi. Abi kadına bak ya. Zeyna mısın ablacığım, nesin ya? Aşağıda bekleyen suç ortakları oto tamircisi Selahattin T. 28, Yılmaz Ç. 46. Trafoyu araca yükleyerek götürdükleri ortaya çıktı. Selahattin T.'nin 10 suç kaydı, Yılmaz Ç.'nin 5 suç kaydı, Aysun S.'nin ise 8 suç kaydı varmış. Abla hakikaten, şimdi kadının yaşını vermemişler. Kadının ricası da olabilir. Haberimi yapın ama yaşımı söylemeyin. Malumunuz kadınlara yaş sorulmaz. Tabii canım, böyle bir düğüncü var. Kadınlara yaş, erkeklere maaş sorulmazmış. Bana soruyorlar abi, soruyorlar. Ben de ne kadar kazandığımı söylüyorum. Diyorum ha, bundan sonrasını onlar düşünsün yani. Bu ne abi, kadınlarımız ne oluyor ya? Gençlik al. Habere bak, haltercileri aratmayan kadın hırsız düştü kalktı yine pes etmedi. Nedir hikaye? İstanbul Kağıthane'de bir eve giren hırsız kadın içi para dolu kasayı kucağına aldığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Sakatlanmayı göze alıp kasayı adeta halterciler gibi kucaklayarak götürmeye başaran kadın hırsız aynı siteye bir defa daha hırsızlığa girince suçüstü yakalandı. Kadınlarımız ne oluyor ya? Valla bu kadar yeterli olmuş olsun. Şuraya bakayım. Dur. Fık Akra gibi olay. Öğrenci hatayı yaptı, dayağı öğretmen yedi. Derince'de aniden duran sürücü adayı eğitim aracındaki sürücü eğitmenini bir araçtan inen şahıslar tarafından tabancayla darp edildi. Ay, geçelim. Geçelim abi. Velhasıl gençlik, hani bulursak böyle bir helal olsun var mı? Galiba var. Böyle bir haberle artık birazdan final, birazdan veda.
2: Arif Güven.
3: Arif abi, canlardan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abim.
4: Arif'im 334 Mehmet abim, ben hasret bitti, işbaşı yaptık. Öpüyorum seni, şükür kavuşturana.
5: Soruları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
6: Arif Kurban merhabalar. Yine İsrail'den.
7: Arif abi, işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
2: Arif Güven Showtime.

0: yapıştır Arif Güven Showtime.
1: Arif Güven Showtime.
0: Sevgili dinleyenler, malumunuz radyonuzdaydık. Aramıza yeni kazanlar, radyolarını yeni açanlar varsa hoş geldiler. Ama çok geç geldiler yani. Yavrum, gülünecek bir durum yok artık, program bitiyor yani. Şimdi final, biliyorsunuz ki her zaman olduğu gibi böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle olsun diyoruz. Var mı? Var. Bu arada Nevzat kardeşim gelmiş, kurban oldum. Selam kral, kusura bakma geç kaldım. Canım kardeşim, çok çok teşekkür ediyorum. 139 Nevzat kardeşin. Baş tacısın her zaman, biliyoruz kurban oldum. Bak, Laz Mehmet abim de seni soruyordu ki, zaten söyledim ben de, dedim program sonrasında dün akşamüstü konuştuk biz, dedim. Anlattım dedim ya, her şeyi anlatmadım tabii. Kurban oldum, her şey güzel olacak, biz öyle diyoruz. Velhasıl dur şimdi, şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Yavrum, dinlemek için bugün de, ya böyle radyo programı olur mu ya, yavrum ne? Bu ne, sulu bir radyo programıdır ya. Ama bir şey söyleyeyim de, beni de siz bu hale getirdiniz. Gelen mesajlara bakıyorum. Bebeğimler, aşkımlar havada uçuyor. Vallahi söylüyorum. Sevgili dinleyenler. Dur biraz efendi olayım ya. Sevgili dinleyicilerimiz. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldiniz. Olmuyor bende abi. Ciddiyet mümkün değil, olmuyor yani. İki beden büyük geldi. Velhasıl sevgili dinleyenler. Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden güzel insanlar, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki oradasınız, iyi ki bizimle birliktesiniz. Ben hep söylüyorum, ben size güvendiğim için bu lüks hayattan hiç vazgeçmiyorum. Eskiden alışveriş merkezlerine sadece tuvalete gitmek için giriyordum. Şimdi baya baya alışveriş yapıyorum yani. Sayenizde. Ya dur oğlum ya, dur. Şafak sayıyoruz abi. Bugün de seninle yayını bitirdik. Eyvallah canım kardeşim benim. Memleketimize gelecek. Emre'cim. Bugün böyle bir helal olsun haberi var. Bunu seçmişiz, bakayım. Telefonunu hastanede şarj etti. Elektrik parasını bırakıp gitti. Kabul edin. Başlık bu. Detaylara bakalım. Sevgili dinleyenler, Erzurum'da şarjı biten telefonunu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde dolduran bir vatandaş bıraktığı bir miktar para ve

0: yazılı notla helallik istemiş. Vay be. Diyorsun ki gönlü cebinden zengin olanlar da bugün. Haber bu. Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde hizmet alan bir vatandaş şarjı biten telefonunu hastanedeki elektrik prizine takarak doldurdu. Daha sonra telefonunu şarj ettiği alana telefonumu şarj ettim bitti. Elektriğinizi kullandım lütfen hakkınızı helal edin. Lütfen bu parayı kabul edin yazılı notla bir miktar para bırakan vatandaş hastane yetkililerinden helallik aldı. Eh be koçuma bak. Vatandaştan vefalı hareket. Ya kim bu şovmen arkadaş hakikaten söyleyeyim yani. Hani biz tamam şovmen diyoruz kendimize de bu şovmen kim abi ya? Ha? İşte bu arkadaşı alıp kaçak elektrik kullanıp görevleri taşıyanlara göstermek lazım. Evet abi öyle. Hastanenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullandı. Vatandaştan vefalı hareket vatandaşımıza göstermiş olduğu davranıştan ötürü kurumumuz adına teşekkür ediyoruz. Bu tür fedakarlık ve sorumluluk duygusu içinde davrananlar toplumumuzun değerleri ve dayanışmasına dair inancımızı güçlendiriyor demiş. İyi böyle olmuştu. Hikaye bu. Ben gidiyorum artık kurban oldum. Sevgili dinleyenler ne diyelim yeniden buluşuncaya kadar her şey hiç olmadığı kadar keyfiniz ve gönlünüzce olsun inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan.

Hanımlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

serisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
5: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar yanar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northone. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübeck Erstrasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin nemleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

کجام آن که در

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

iyileklerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama.

0: kurban.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor.
2: Leontes Ice Cafe, Fulzbüttler Straße 116, Barnbek.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

sonumu bir mezar taşı beklerken neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Yeter artık. Dön ne olursun. Rezil ettin beni el aleme. Zaten durmadan seni soruyorlar. Bildik, bilmedik konuşuyorlar. Başımı dara sokacaklar sonunda. Sen varsın ya işin içinde. Beni en iyi sen tanırsın. Tek korkum...

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar

acıyor. Yüreğim kanıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Tüm dünya gözümde ağlıyor. Bir canı Allah alır bilirdim. Ama sen canımı aldın. Hayatım

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northone, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northone güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northone.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Stein.